Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günden

neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde o anda

Qapşada Bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turuşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji Saat yunza kudret sıva duunza nime Güçtu bəzniyon Duamının dı Azersat peyki vosita Yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezligede Radio az internet numi yiyen www.azcv.az

canlı yayım internet saytı Radio İneti sayfada dövide. Savuçumu bana radioineti@asv.az elektron ünvanı bazneyin nüvüştü. Basatan bakabon, kuş bedenen.

Nin taktiki u operasyoni dıbınku jibo blind kırına amade buna şer gışet umercin cüda de tine ludar kıstın. Dıvan manevrayanda heva hengiye ekibin keştiyan performansı yekneyin operasyonin taybet şiyana parasına peravi çalakiyin dıji sabotajı u bersiva bles lirevşin avarte tine ceribandın. Ev perverdehi beştariye ki gring dıxurt kırına şiyana şerra hezin çekdar de bükem. Serkef Tına diroki ya ku hezin çekdarin Azerbaycan'ı dışarı velat parizi ye çılçar roji de bu des kıstın. Carak edin asta bulunda. Profesyonalizmi amadekariya şerri uşiyana hemu şahin arteşi eşkere kır. Ev serkeftin encama siyasete dur bitti ya avakırına unujen kırına hezin çekdar bu karanina çek u amurin nujen perverdahi ya leşkeri ya bu standartin bulun u heri gringji rühe velat pariziye u dilsoziye leşkerin Azerbaycan'ı. Jibo velat bu. Hezin deryayı ji veki beşeke yekbuyi ya pergala beravan ya netevayı iro bu berpürsiyariye kemezin karihue didominin. Udu parasına sinorin deryayı evlahiyya velat u berjevendiyin netevayı da roleke stratejik u gringdilizin. İro Azerbaycan yek ji hezin deryayı yen heri bu hezin herima deryaya xezeri heye. Şiyana nujana hezin deryayı efser u praporçik Xuadi, Pispori u personala Velat Paris arasında evledara sinurin deryayı yen Velat peydadıkın. Hevildanin devleti yen jibo baştır kırına şert u mercin civaki yen leşkerin deryayı müve kırına şertin hizmeti u blind kırına asla perverdehiyya profesyonal eşkere dıkın ku ve beşi çıkas baldari tedayin. İro Azerbaycan dınav devletin lideryaya xezeri de xoediye yek jihizin deryayı yen heri bihiz. U heri nujene. Keştiyen şerrin nujen amur u pergalin texniki yen peşkefti ligel efser praporçik u personala leşkeri ya xoedi zanin. Pispori u rühe velat pariziye parasına evledara sinorin deryayı u berjevendiyen netevayı yen devleta Azerbaycani misogerdikin. Dıheman demide devleti bu domdari jibo baştır kırına şert u mercin jiyani u civaki yen leşkerin deryayı nujen kırına şertin hizmeti kurt kırına bingeha mati u texniki u blind kırına asla perverdehi ya pşeyi ya personala tedbirin berfret bektine. Ev hemu nişana baldari u gringiya taybete kü devleta Azerbaycan idide pişkıstına hezin deryayı. Bu boneye roja deryavaniye emrez girtin u spasiyeke kur jihemu personalin hezin deryayı efseran, serfermandaran u veteranin deryayı re peşkeştikin. Ev kesin kü bu hişyari u fedakari sinurin deryayı yen Respublika Azerbaycan'ı dıparizin. Dılsoziye wan jibo velati dayi ki profesionalizma wan u hizmete wana burumet binge hek pebavara evlahiyya velat serhvebun u serveriye devleteye. Ala seren ya Respublika Azerbaycan'ı ku bu serbulindi lısar avin şinin deryaya xezeri dihejine. Sembola heza devletame heza hezin çekdar u yektiya netevayiya gellimeye. Deryavanin leşkeri yen Azerbaycan'ı ku burumet dıbın ve ala pirozda hizmet dıkın. Bu bavari u fedakari sinorin deryayı yen velat dıparezin. U buvi avayi beştariye girin dıparasına açtı istigrar u evlahiyya Respublika Azerbaycan'ı dıkın.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Talih vatan, talihi. Yazı vatan.

0: kimseden korkmayalım. Biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında da şahitler vererek gelebeni kazandık.
1: Elimiz Kur'an üstte, candan önce vatandı. Son anda son

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Dineğimiz var, bilmeyirik biz. Geceni süpedek, göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz daha eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

0: dostuna pay göndersin.
1: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
0: Alma var ki gül renkli gelinler tek bezek. Ağaçlar üzülende, çergiyle üzülende. Etrinden durma bulmur, bakır sen gözün doymur.

gelince hesret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışlar

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. De gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

Kanada, Usturu İminci Rusya İmperiya, İfatakin Hisubba Toluş, yani Lankani Ayolet, Peşbimi ise Lankani Gaza Dıla da Babi.

Bu cihanina brumet u bu berpirsiyariye ve misyonu Lıser Mılin Hezin Deryayı yen Azerbaycan'a. Her sal du pence tebah ede Roja Hezin Deryayı te piroz kırın. Ev Roj rezgirtineke jubo profesyonel bun fedakari u velat pariziya leşkerin kö Lıser Sinorin Deryayı yen Azerbaycan'a nöbedari yedikin. Ev bu yer ne tene cajnan pişeyiye. Leher veha nişaneye kevneşopiya deryayı heza leşkeri u devletdariye Azerbaycan'a. Giroka Hezin Deryayı yen Azerbaycan'a digrije. Despeka Setsala Bistan. Dipence Tebaha Hazar Nehset Nozdan de Komara Demokratika Azerbaycan'a Briyara Damezrandına Hezin Deryayı yen Neteveyde. Herçet Ef Komar Tene Bissi Mehdomand Le Reveberi Yavve Parastına Sinorin Deryayı Veki Yekji Erkin Heri Gringin Devleti Nırhand. Ulu Gel Avakrına Arteşeker Neteveyi Yanujan, Bingehe Hezin Deryayı Jidani. Piştiku Azerbaycan Dısala Hezar Nehsed Nodyakande, Serhvebunakhve Jinuve Bidesxist. Ev Mirasa Diroki Hatta Vejandın. Jive Demi, Upe ve Peşvebırın Unujankırına Hezin Deryayı bu, Yekji Armancin Sereke, Yen Siyasete Evlehiye Uberevaniye Devleta Azerbaycani. Pişti Vegera Seroki Netavayi Heyder Aliyev, Boser Destilatti, Dihemu Beşin Hezin Çekdarin Azerbaycan'ı da Dunav Guan'da Hezin Deryayı ji reformin kur u berfire hattın meşandı. Dıve demi de bingeha maddi u texniki ya Hezin Deryayı bi avayaki berbıçav hatta xurt kırın, jubo bulund kırına asta perverde u şarezayı ya pşeyi ya personala leşkeri bernameyen sistematik hattın bıcik kırın. Her vuha şart u mercin jiyani u civaki yen leşkerin deryayı ji bi avayaki berbıçav hattın baştır kırın. Stratejiya peşkertina leşkeri kü ji aliye seroki Netavayi Heyder Aliyev ve hatta damezrandın. İroji dıbın serokatiya devleta Azerbaycan'ı da bu serkefti te domandın. U Hezin Deryayı her roj betir bu hez dıbın. Dıbın serokatiya Prezidente Respublika Azerbaycan'ı fermandari gıştı ye Hezin Çekdar İlham Aliyev de Dısalin Davide peşveçuna Hezin Deryayı derbazi gonağek nubuya. Bu karanina keştiyen şerin mujen u vesayetiyen Taybet başkırına pergalin parastına peravan u sepandına teknolojiyen nujan şiyanin şerrin filoye bıgringi zedekrine. Bu nesaziye nujan kriye baregehin leşkeri ligori standartin nujan avakrine. U ezmuna navneteveyi jubo baştır kırına perverdehi ya pşeyi ya personalan bu berfrehite bu karanin. İro Hezin Deryayı yen Azerbaycani dıpeyda kırına evlehiya deryaya xezeride roleke sereke dilizin. Erken Van yen sereke parasına Sinorin Deryayı yen velat evlehiye bingehin enerjiye platformin petrol u gazi yen li deryayı xettin gredana bınavi ureyin ve guasını yen navnete veyne. Evlehiye avahiyen stratejikin ki dıbeşa Azerbaycani ya deryaya xezeri de cihdigirin. Jubo serkeftina siyaseta enerjiye ya velat gringiyeke taybet heye. Dıserde manujan da evlehiye deryayı tene mujareke leşkerin ine. Dıheman demede ev bünge hek sereke ya istigrara abori evlehiya enerjiye u hefkariya heremijiye. Proje yen mezinin enerjiye yen Azerbaycani koridorin ve guhasını yen navnetevayi u potensiyala lojistiki ya velateku her kudice peştikave. Gringiye parasına deryaya xezeri her kudice zidettirdike. Jiber veyeki Hezin Deryayı, diparasına berjevendiye Netavayı evlahiya Sinorin Deryayı u domandına istigrara heremi de roleke stratejik u beguhez pektinin. Leşkerin deryayı yen Azerbaycani bu avayeki bu rekupek, beştari manevreyin mezinin taktiki u operasyoni dıbınku jibo blind kırına amadebuna şer dışert umercin cüda de tine lıdarxıstın. Dıvan manevrayanda hevahengiye ekibin keştiyan performansı yekneyin operasyonin taybet, şiyana parasına peravi, çalakiyin dıji sabotajı u bersiva bilez lirevşin avarta tene ciribandın. Ev perverdehi beştariyeki gring dıxurt kırına şiyana şerra Hezin Çekdar de dike. Serkeftina diroki yaku Hezin Çekdarin Azerbaycani dışarı velat parizi ye çılçar roji de bu desxistin. Carake dın asta bulunda. Profesionalizmi amadakariya şerri u şiyana hemu şahin artışı eşkere kır. Ev serkeftin encama siyasete durditti ya avakırına unucan.

Kırna Hezin Çekdar, Bukaranina Çek u Amurin Nujen Perverdehiya Leşkeri ya bu standartin bilind u Heri Gringji Rühe Velat Pariziye u Dilsoziya Leşkerin Azerbaycani. Jubo Velat bu. Hezin Deryayiji veki Beşeke Yekbuyi ya Pergala Beravan ya Netavayi irobu berpürsiyariye kemezin kari xoyad dominin. Udu parasına sinorin deryayi evlahiya velat u berjevendiyin Netavayi de roleke stratejik u Gringlizin. İro Azerbaycan yek jihezin deryayi yen heri bihezin herima deryaya xezeri heye. Şiyana Nujana hezin deryayi efser u praporçikin xoyadi pispori u personala velat pariz parasına evledara sinorin deryayi yen velat peydadıkın. Hevildanin devlete yen jubo baştır kırına şert u mercin civaki yen leşkerin deryayi nüvekırına şertin hizmeti u bulundkırına asta perverdehiye profesyonel eşkere dıkınkı ve beşi çıkas baldari tedayin. İro Azerbaycan dınav devletin lideryaya xezeri de xoediye yekji hezin deryayi yen heri bihez. U heri nujene. Keştiyen şerrin nujen amur u pergalin tekniki yen peşkefti ligel efser praporçik u personala leşkeri yekhvedi zanin. Pispori u rühe velat pariziye parasına evledara sinorin deryayı u berjevendiyen netevayı yen devleta Azerbaycani misogerdikin. Dıheman demide devleti bu domdari jubo baştır kırına şert u mercin jiyani u civaki yen leşkerin deryayı nujen kırına şertin hizmeti hırtkırına bingeha mati u tekniki u bulundkırına asta perverdehi ya pişeyi ya personala tedbirin berfret bektiğine. Efhemu nişana baldari u gringiya taybeteki devlete Azerbaycan idide pişkıstına hezin deryayı. Bu boneye roja deryavaniye emrez girtin u spasiyeke kur jihemu personalin hezin deryayı efseran, serfermandaran u veteranin deryayı re peşkeştikin. Ev kesinkü bu hiş yari u fedakari sinorin deryayı yen Respublika Azerbaycani diparizin. Dilsoziya wan jubo velati daiki profesionalizma wan u hizmeta wana burumet bingehek pebavara evlahiya velat serhvebun u serveriya devleteye. Ala serengya Respublika Azerbaycani ku bu serbilindi lisar avin şinin deryaya xezeri dihejine. Sembola heza devleta me heza hezin çekdar u yektiya netevayiya gelli meye. Deryavanin leşkeri yen Azerbaycani ku burumet dıbın ve ala pirozda hizmet dıkın. Bu bavari u fedakari sinorin deryayı yen velat dıparezin. U bu vi avayi beştariye gırın dıparasını açtı istigrar u evlahiya Respublika Azerbaycani de dıkın.